yolun yarısında da biz. Sen kalkırdın bu zaman, ben enirdim habersiz. Birimiz gün çıkana, birimiz gün batana. Kalka bilmezdim daha, ne o güç, ne o kuvvet, sen de ene bilmezdin. Haklı, haksız, vermişti öz hükmünü təbiyyət. Gerek ya hiç bu görüş düşməyəydi araya, ya sen əvvəl gələydin.

halın var, özün ceyran balası yar haralısan. Gözlerinden tanıram sen Bakının maralısan, Bakının maralısan yar haralısan. Kaşların eğme güzel.

Şa ulduz, güneşimsen, ayımsan, çoksa da dünyada kız, brilliant, valla sevgi bayımsan.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız burdi. Hadi burdi.
1: Hey, hey, hep dua açma ya.
2: Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız o kuş değil, halis bayoluştu. Nasıl, geldi.
2: Oy, buna geldik. Saçını niye kesmiş sen?
0: Abalam kızı okşuyor, deyin de oğlan okşuyor. Çok sağ oldu da. Nene bak, bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban olur. Benim onun elimle kurtar.
3: Gelin lan, yıkılacağın da bana intiri getiler. Kelle dolayı cip boş.

güller bahar naslı naslı. Ana neden desem gidemem, yollar akar naslı naslı. Yolların üstünde biten güller bahar naslı naslı. Elin küreğinde seni, odun yüreğimde seni, adın dileğimde seni. Yola çıkar naslı naslı, yola çıkar.

derler sen ger hür gülü. Çaylar melekti mür gülü. Dağlar sine sine gülü. Ne cür takar

0: meydanda kal, kokkalarsan kaynanamsın. Dillet et çıkın bir de bağır.
1: Ne oldu Bayata, hayır ola?
2: Hiç kızım, boş şeydi, bir balaca kankaralıktı.
1: Mamaya bir şey olur.
2: He, yoğallı elemesin kızım. Mamaya ne olacak? Prosta Şemsi dayın can verir.
1: Kim?
2: Şemsi dayını diyelim de, yazık ölür. Ele bugün sabahlıktı.
1: Kim diyor o?
2: Gidik. Sen bana inan, ben bilirim ne diyeceğim.
3: Salam, bir dakika baktığınızı almalar. Zümrüt Zeynalova, gelende diyersiniz ki Mustafa dedi ki işler düzelip.
4: Yapşı, diyerim.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecemiz yok, gündüzümüz yok. Axı böyle olmaz axı. Bir tane sınıf Salxan Zaporoz evimin yanından geçende evimin divarlar titresir. Xahiş edirəm, hele mən utanırım size demeye. Axı kaydası böyle
6: değil. Atını yarı.
5: Hele mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Hayır canım, ne arvadım? İtti, tanış itti, komşun itidir.
6: İt?
5: Beli it.
6: İtin bu işe ne dahlı var?
5: Dahlı var yoldaş Zeynalov.
7: Bağışlayayım, utanırım size de demeye. Hemen o komşunun iti divarı o tarafında. Ayağını balaca kaldırır.
6: Ayağı usal aşağı ayıbıdır.
7: O meseleni ediyende divarın bu tarafında benim evim nem olur.
6: Onda biz hele için afşesini bir tuvalet iştiririk. Çeşke unitazat koyarız.
5: Yok, zahmet çekmeyin, otel lazım değil. Hayır, hayır, size diyen yoktu ki tuvalet için. Hele birce benim evimi tamir edin, kurtarsın geçsin.
6: Tamir?
5: Beli.
6: Diyesen sen ağlı bitirmiş sana. Bana bak, başıma papak koyursan.
5: Beli, koyuram. Herden şilafa da koyuram. Başımın razmeri de 59'dur.
6: 59. Başımın razmeri demirem. Diyelim yani bir gıriyatın var senin. O papaktan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu ne söhbettir? Benim namusum da var, gıriyatım da var. İki denediğini su tutarmışam.
6: Neyineyim, gelmeyin boynuma.
5: Felaketiz benim kurban bayım, felaket.
6: Ne oğlum aylo haber? Nefçudusu
5: değil mi? Nefçudan günü var ki. La toka apardılar.
6: Ah, insana karnından başka baş da gereydi. Ama dolu baş, kalabak.
8: Selam Melek.
3: Bilmedim vallahi.
9: Siz kimsiniz?
3: Bağışlayın. İt özü girdi başının altına.
5: Ne? Öyle. Sözüme girdim. Ayıp yoktu, ne olar? Ha, sen ki bizim canımızı bu eziyetten kurtardın. Bir intürist benim boynumda.
6: Rahmetliler yığın beni boğaza. Ağabalanın üçü.
10: Allah rahmet.
6: Hemdullanın kırkı.
10: Allah rahmet.
6: Bizim hamımızın hürmet elediğimiz bazı müdürü Gamboyun.
10: Allah ona da rahmet eylesin.
6: Kişi ölmeyeyim hele. Cama şifrelen saklayır. Bu ne la? Kes ver bunu yesin, yesin, yesin.
3: Atamın yadigarı da...
11: Arkadaş, hara gelirsiniz?
12: Ben?
11: siz.
12: Hiç bilmirəm necə deyim sizə. Kalgot kalmak istəyirdim.
11: Ne?
12: Deyirəm kalgot kalmak istəyirdim. İbadımların kayınası için.
11: Onda gene bir tını o tarafta düşerdin yere. Təzə univermakın yanında.
6: Bu saat bize Sroçin'in maşın lazımdır. Ama paşa... Vurun başını sındırın.
13: Əmi, etaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq. Səni nə ilə bastıraqay?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları dirəm parfeyn alım, hə?
14: Piriri! Kurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazım deyil. Qələt fələ, ne deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
15: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
6: Hə.
15: Sənədlər necə var?
6: Bəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
15: Ver baxın.
6: Buyur.
15: Farşiv idi bu mənim əzizim.
6: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
15: Yox, sən bura zəhmət çək.
6: Yox, axı.
15: Buyur, buyur.
6: Ne?
15: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
16: Ara.
6: Cəhənnəmə.

0: Sen savan bir adamsın. Belki sen bilirsin. Bu küreği niçin gelip kanada?
1: Hoşbahtım ki size döner düşmüşem. Bunun adı Cerasterum Palpin.
2: Jordan ağa, ne teriyorsunuz? Ne
1: hayvanım? Bu, çeşniyotudur.
0: Aa, o nedir lan? O ne sessin?
3: Ne olacak?
0: Hayır lan, at var, at var! Sen ne başa düşünsün, atma olan şey!
4: Oyuna bak, kinemeyine
1: bak, çeldin!
4: Ooo,
1: karabaktan
4: yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım ez cümle!
5: Nani Parija?
6: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Temer hazırlasın!
7: Ahı hara gidiyorsun?
6: Bilmirem, ya Frengizdan'a ya da ki Parija.
5: Gedenden olalım dostum. Gederem de, gelerem de. Şereflisiye Fren kızlar başını örten leşeklerden sokak alıp getirerem de.
8: Fren kızları başlarını örten leşekler bana lazım değil.
7: İndi ben bildim ki o Monsieur Jordan Hansı Yuval kuşuymuş. Bir utan, düğün sabah toyundu.
5: Ben bu tezlikle evlenmek istemiyorum.
7: Vallahi o Monsieur Jordan'a bir toy tutarım ki geldiği yolunu da yanından çıkarar. Bu frenkler ne naşkür halk olurlarmış, hiç yaşlısa bilmirler.
0: Ayar var, sen tanrın! Bilmeni yakşı yakşı başa sanıyorum, ah ne olur! Ne? Musa Jordan, Şahbazı Parija mı?
7: Beri!
5: Bütün Parij'in kızları kurban olsun senin bir tenine.
0: Frenkler neyine lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki... Allah'a şükür medresede hamsını okudu öğrenmişsin. Mesela... Bizler elimize hena koyarız, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, onlar oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, onlar kaşıkla yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak var, onlar da gizlin almak. Biz her zata inanırız, onlar her zata inanırlar. Bizlerde çok arvaz almak adetti. Olardı çok kişi almak.
8: Kişi, sen niye böyle yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
9: Buyurun baba derviş.
10: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, rişkent edip gülmüşem. Doğru söze hemişe, rişkent edip gülmüşem. Nekde de kavfeten değil. Tüpeker av kerendi, tüpeli küm av cümha, diyen diyen diyendi.
9: Yemek değil bir iş göresen ki, bizim Şahbaz Parij'e gidebilmez.
1: Gereydir ki, bu işte cadumun kızarı, ya Parij'in yahut da Musa Jordan'ın başında çatlasın. Bu surette gereydir ki, bütün diplere, invitelere emredeyim ki, Parij'i hava koysunlar. İndi buyurunuz hanım, Cenabınız Parij'in dağılmasını isteyir veya Musa Jordan'ın boynunun vurulmasını.
9: Her ikisin baba derviş.
8: Allah seversen böyle söz danışma kız, senin üreğin taştı ne diye?
9: Biçare Parisliler bize ne eyleyipler ki, evlerini, imaretlerini başlarına uçurlar.
7: Hanım, koy Parij'i de ağızdan. Orada yaman adamlar var. Kuşa çeylerde görmenir.
9: Hanım,
7: bir tarbatları kişilerle gezirler. Öyle olmasaydı bizim Şahbaz da hiç akora gitmezdi.
9: Baba derviş, orada Parij'i dağıdı.
1: Ya da, bu hanımlar öyle bilirler ki, biz Karabağ'da otura otura Parij'i partladık, Musa Jordan'ın boğazını kestireceğiz.
11: Cinler!
9: Ben demedim mi ki bu dervişin elinden hiçbir kez kurtarma?
5: Vakt kalmalı işte. Bir dakikaya Parij dağıldı, kahretin.
9: Ay seni! Kişiler bize hemşe diyor ki, çağırıyor, inanmayın.
7: Necə inanmayaq ki, bax, bütün bunları hamısı öz gözlərimizə gördük, hə?
9: Ay xanım, əgər kişilərin ağlı var, niyə biz onları hər qədəmdə min yol anladırıq, hə? Öz bildiyimizi eləyirik.
3: Yüz altı nöqtə üç FM.

0: faaliyet gösterir.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda.

Usuz, havai, faytoncu, kovma dostumu, asta asta, biraz sür. Onsuz lanırdan iller ötür. Ömrümüzün faytonu aparsa da bizleri, geçmişimizin

yok olacak. Menden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Menden.

0: Çörensiz de piki olsa yiyecektim.
1: Malacı olsa yiyeceğim. Hal sana?
0: Hı hı. Ben dünen yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndice yiyip basmıştım lan bu dakika. Bütün zahmetim heder gitti. Görürsen sen Allah, görürsen.
3: He ne olur? He? Sizi ne elete yere siz caniler. Hamını canisiz.
4: Şamama. Aa şamama. Şamama hey.
5: Ne olur Südabe niye kışkırırsan?
4: Sıra bak, koca vaktinde diyesen hariflem sana. Vezreni hara geldi vızıldadırsan. Böyle de şey olar, bir bak da.
5: Özü halkın vezresini götürür. Sonra da kışkırıp bütün heyeti dengeli.
4: Kim götürür ne? Bir delim oy vedreye vursam Allah mene ganim olsun.
6: Ne susdu dadallarda?
5: Ay babam bu vedre kimindir?

0: Hadi çıkın.
1: Bak hanı.
0: Babuşum.
1: Ne diyor abi?
0: Bir babuşum öbür de değil.
1: Bak.
0: Yine aşık aşık.
1: Sen git kızlar ne?
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ ol.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de çileyim. Evazında kitap veririm. Okuyarsan bilirsen kim yazılır. Steven Son. Bilirsen ne deyi? Cezireler Adası.
1: Tüfürür sana cezireler.
0: Ne geçir bu? Piratlardan yazır ey.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın.
2: Seni uşağım.
0: Canlar, gelin, suya gelin.

0: Fish and Ice Shop. Ne oldu vay vay, gelin sen. Gel buralara bak, belki tatlı.
1: Ada, kart çıkarır tapandan sonra gel bakar aşağı.
2: İtirmişim, hamısını itirmişim. Pullar da, kart çıkarlar da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki, belki sakla.
3: Kere kart çıkamı itirmişim. Şu da ağır ya.
4: Anamısın vay

0: da doldu. İsteğimiz yazıldı.
1: Tut tut, bugün sabah senin özlüğü de tutacaklar.
2: O sen şimdi, bana bak, sen de tutacaklar. Paşa Kalaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
3: Kantora gelersen danışalım.
2: Başı yine kantora.
4: Ay kişi, soyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı laf ele salmışsınız. Vedre vedre taşımaktan belimiz eğilir. Ay cemaatı, ne işinizsiniz?
3: Gelersiz kantora danışarım.
5: Üf, ehval.
6: Ekşi bu istese de adamın keyfini soracaklar.
3: Kantora yanıma gelersin.
7: Kantora ne için paşa balayın?
3: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
2: Ne fiyin ne soyuk ay kişi.
3: Yaş bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne sesi?
2: Vah! Vah! Tuğularım oğruyuzak.
3: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
8: Malını satmadın beni. Ne var? Gel gidi vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dertli şeyler getirdiler Almanya'da. Trafiye
9: Angeles kendi kavuşu! Alırsan?
10: Şirreşirəm.
9: Çiftçi Reşit. O boydanı çör çirmundan giyir. Bu hele fikir Reşit.
0: Görmedik biz güldürsün.
11: Niye sen biraz kömekçin ama?
12: Kömekçim yoktu.
0: Görmedik biz oyuncağı.
12: İstirahate gelin. 3 yıl.
11: Ahır ki keşte la.
12: Bu ne?
0: Eşitmedik doyuncağı.
12: Teze kömekçim. Deli oğlandı.
0: Eşitmedik doyuncağı.
12: Başlayalım.
2: Başlayalım.
12: Ha, ver vedranı görüm.
2: Mehmet Ali, o bayağı gelen kim idi?
10: İş yok, güz yok. Beline derdi. Sen çelebi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
2: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
13: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa düştün. Sen kimsin?
2: Kömekçi.
13: Kömekçi, sen ha!
2: Ne
4: var? Ne manat?
14: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. Bir bin.
2: Amin, orada ne saçılıyor?
14: Bir martebel başı salın. Şehrin adı Jeneva, gözelin adı Jeneva. Fransız halkı şef edilir. Badem Badem'in mavi geceleri.
0: Göz koyun altı bizi.
2: Vargin!
0: Vargin!
2: Kapattı!
0: Yarı böldük dikimizi.
2: Harada tapmış, yerdeydi. Yıllar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
2: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
2: al seheri. Kapıldı! Kapıldı! Vargin bir tane çıkardı.
0: Özledik
2: al seheri. Ben bak, ben.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe gideceksin. Bilirim nece gideceksin. Nece ki inisturta gedirdin ha.
1: Söz damıştı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nene kurban olsun seni al balam.
2: Hay benim kaşayın anam.
1: Yine başladılar.
3: Deli külök.
4: Ahir vaxtlar evde tapılmışsın ha.
3: Gülü ahar.
5: O skelet şekli yadımdadır.

0: Yaşam Anlar burada 106.3 FM.
1: Kimse duygu düşmesin. Kimse duygu düşmesin kederimden, gemimden. Gah tufan.